0: Zamanın ritmi Azerbaycan Radyosu. Zamanın ritmi Azerbaycan Radyosu.
1: Fenerler, nermelerde.

yaşın. Ben korktan ile harda hep nerede mazar. Onu koy tutsun mazar. Sevgilim al bu canım.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkar, Aku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteydi. 100 bin manata dek kreditikar kreditiyle size desteydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

gözlerini okumuşam yüzüne. Hasretini anlamışam gözünle. Kocalmışam sende olan gözünle. Sevdiğini ahın ya.

Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşıl adam. Ayrılık bir

dağı taş taşı sevdi. Tanrına hış vurdu, tanrına hış vurdu. Ne kaşı sevdi, göz göze boylandı. Kaş kaşı sevdi, biz niye?

biz niye sevmeyek birbirimizi? Yavuş güzellerin öpür yüzünü, damla pıçıltı yıla değir sözünü. Yavuş güzellerin öpür yüzünü, damla pıçıltı yıla.

dağı sevir, dağı demizir. Biz niye sevmeyek birbirimizi? Duman